çok hayal etmez bir uyarın sesi ve uyarın uyarın sesi yine de uyarın sesi çok hayal etmez bir uyarın sesi ve uyarın uyarın sesi yine